0: tanıma...
1: Hem bir dakika.
0: Şek ya, yerleri, aska yerleri.
1: Alo, bir yerleri, alo.
0: Hayır, ben değil.
1: Alo, şey bu ya, öyle olsun.
0: Ne marof, öyle bir şey yok, koyayım.
1: Alo, sen konu. Oh, yeah. That was on my door, yeah, in Naples. Yeah. Malo wanganga, fa alo maulalo lava. Fa foi mezo si se il tava. Fa maliak. E ton mungu tangata yon na manak.
0: Tai.
1: Yeah. Fo, leo longona leyatu lo si ufonga. Yeah. And find out what bet. It has a little night. Or level more than a yet. It's a mature old foil or to roll foe. You pay your money, old star. And now for yet, Malia Fenol of Finalo. So she say, yeah, Upo Latino. And they. Tau talaina se se tau tai poto tau tai e sina na tu yama o e pa mangalu si usu la ti ni ama lo ufala lo lava
0: tai una kono
1: amangalu mai po se se kono
0: Tai,

0: Papasın.
1: Oo.
0: Tabii bunlar kalıp şey.
1: O ile şey şey fikirler o kadar yani ile bir bir şey kalıp şey.
0: Ya.
1: O falawa ya falawa ya o yele ku.
0: Ya olera alara la bakura la kadar ore bakura o kadar fetalen ale tu fe ya musi.
1: O iyi sanım.
0: O que foi ya o emba ku falawa. Jala omose le ku
1: falawa. Okay ya. Ya mayaru. Mayaru. Malu sih, malu kau kari ngai.
0: Ya mose, ya lu ya falau ke faya oi maku fara. Ya orang ingat lah, orang pulia lah yang mau bantu, orang pulia lah lah yang ikut lah. Ya lah, kau kari ya, kau beri kau beri sih.
1: Le yang ngai, ngai sah orang kau kari dofsi di bawah ngai ngai ngai susu ingat ke bawa malu ngai ilau faham mau ingat lah kau. Kali mana iPhone, sih mana iPhone, kene se dua hongo apa mana iPhone?
2: Baik dia umai.
1: Jadi saya usah yo,